Akıl beni eynemez. Köllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin bahasında ağırla bu itik kalbi. Kıl beni eynemez. Secdede ruhumu yeniden fısılda bana. Şah damarı yakınlığından emzir bu puslu bedeni. Kıl beni eynemez. Küçülsün dağlar. Denizler taşsın, dağılsın kalabalıklar. Rükû rükû doğrult eriliklerimi. Kıl beni eynemez. İkiye bölünsün kalbim. Ortasından çatlasın kıblenin şakağında. Sevgilinin işaret parmağı değsin yeter ki göğsüme. Kıl beni eynemez. Topla sevdalarımı kırık aynaların çatlaklarından. Ömrüme ilikle sevinçlerimi. Firuze düşler düşür alnımın şafağına. Kıl beni eynemez. Tenim İbrahim gibi ateşe düşmüşken uzak tut nefsimin nemrudundan beni. Gül kokulu serinlikler yağdır yüreğime.

kıl beni ey namaz. Günahın, isyanın, nisyanın kuytusunda büyüttüğün pişmanlığımın yüzünü yerden kaldır. Utandırma beni. Al karanlıklarımı, al karalıklarımı. Göz bebeğinde yıka.

bedeni. Ah, alnımı dayadığım secdegahıma kim serpti bu incileri? Kim? Kim bu dua hammalı ellerimin yüküne ortak?

yalnızlığın seyr-i sefer gölgesi ah. Gitmek, gidememektir kendinden. Amentümün arasatında bir tedirginim ben. Aklımın köşe bucak ilticaları sevgilide kaldı. Hangi gaflete büründü ki ellerin sızlatıyor dokunduğu tenleri ah. Haydin felaha, haydin felaha. Haydin namaza, haydin kurtuluşa.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

uzaklardayız. Ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz. Bizleri unutma ya Resulallah. Bizleri bırakma ya Resulallah.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

taşa ufku şafaklar tutmuşken dupduru lekesiz. Zulmet yırtılmış aydınlık geceyi boğmuşken ve yollar hendeksiz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi. Takvim 622 yılını gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi, sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı.

0: kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı. Üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda yeşil bir yamacın. Aziz ruhlar sallamış beşiğini. Veda edip bir çocuğun gözleriyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara, haykırır sevincini semalara. Dağların eteklerinde önüne katar çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar.

Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizleri koynundan. Kollarını açmış bekliyor yaradan. Yoksa bizi çölün kumları yutacak. Güneş kanımızı yoksa kurutacak.

dağların ırmaklarını. Kardeş, ovanın ırmaklarını. Kardeş, hepimizi alıp koynuna eriştir bizleri yüce yaradan.

Peki der Dağ Pınarı, kendinde toplar bütün pınarları ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mukadder yolunu. Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, evlatlarını yaradanına ulaştırarak karışır ilahi ummana, coşarak

Resulüm, kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Hicr 49. Ne kutlu bir müjde, ne kuvvetli bir sığınak, ne muazzam şefkat ve merhamet. Unutan, hata yapan, yanılan, bir anlık gafletle günah işleyen aciz kullarız ve selam. Ne yaparsan yap, hangi günahı işlersen işle, en umulmadık yollardan dön. Her zaman açık tek kapı, rahmet kapısı.

Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin. Senden başka ilah yoktur. Senin kullarınız. Acizliğimizle işlediğimiz günahlar karşısında rahmetini esirgeme. Bazen istemeyerek olsa da yanlışlar yapıyor, hatalar işliyor, günaha dalıyoruz. Yaptığımız şeylerin kötülüğünden sana sığınıyoruz. Sen günahlarımıza, eksikliklerimize, kusurlarımıza bakarak rızkımızı kesen değilsin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Affedersin, affetmeyi seversin. Senin şanına affetmek yakışır. Tevbelerimizi kabul eden, rahmetinle muamele edensin. El-Mecid isminin hürmetine rahmetinle muamele et bizlere. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızı El-Gaffar ismin hürmetine ört ya Rabbi. Tüm şahitlere unuttur. Sen Gaffarsın, bağışlayansın Allah'ım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Canan Allah. Canan Allah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın, sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
9: Derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Destgir ol ya Habiballah, bu asim yürüme. Sen şefaatten varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriyanım, bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. Bu yuvasındır muattar eyleyen sümbülleri. Bu yuvasındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağ-ı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mesteden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriyanen bülbülün alanıyım. Mücrimim gerçi Cemal-i Mustafa hayranıyım. Canını canana kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden kaş olur mestaneler. Aşıkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriyanım, bülbülün alanıyım. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. Ermek istersen o şahın himmeti imdadına. Canı dilden aşık ol gel ismi de Tevradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Resul-i Kibriyanın bülbülün alanıyım. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. Derun-u dilde her derde devasın ya Resulallah. Muhammed Mustafa hayrul verasın ya Resulallah. Mualla cilvegahın kâbe kavşeyni evednadır. Cemali tür kemale aşinasın ya Resulallah. Le'amrut sayeyi kutsiyetin deryayı ihsandır. Günahkar ümmetin çil mürtecasın ya Resulallah. Seni medheylemek ister bu gönlüm ya Resulallah. Senin meddahın Allah'dır, benim medha gücüm yetmez. Çiçekler, laleler, güller, sana ilan aşk eyler. Gönüllerde esen bağ-ı sabahsın ya Resulallah.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım ve sen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle, tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her anışta seni yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar dediğim sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberim.

aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık. İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeli Nebi. Canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.

Derdime dermanım, alemlere sultanım, medet Allah'ım medet. Bu derdim olmaz gibi, Azrail gülmez gibi, umduğum olmaz gibi.

günahın yusun bari. Göresin peygamberi. Medet Allah'ım medet. Medet Allah'ım medet.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya!

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 80

0: teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Kıskançlığın tabii tek sahiplenme duygusu değil. Tabii sahiplenme duygusu da kıskançlığa sevk eder. İnsandaki özellik kardeş kıskançlığı vardır. Mesela kardeş kıskançlığı vardır. Kardeş kıskançlığında insanlar kendilerini değersiz, önemsiz hissettiklerinde kendilerine kıyaslanan kişilere karşı kıskançlık ve düşmanlık duyguları gelişir. Yani böyle durumlarda ebeveyn hataları vardır. Bilinçli davranamayan anne babanın hataları vardır. Yani bu böyle durumlarda kıskançlığı bu hataların devamı besler. Besler. Yani şimdi diyelim iki kardeş var. İki kardeş oynuyor. Birisi birine farklı davranıyor. Yani birisi küçük olduğu için o daha çok ailede fazla ilgi gösteriliyor ona. Evet. Yani genelde farkında olmadan yapılan bir hatadır o. Fazla ilgi gösteriliyor. Fazla ilgi gösterilince diğer kardeşi, abi, abla genelde kendini bu anda sevilmiyor duygusu uyanır. Aslında öyle bir şey olmadığı halde öyle bir duygu uyanır. Böyle bir duygu uyanınca anne baba bu duygunun farkına varmaz. Yani eski davranışlara devam ederse bu sefer her olayda mesela diyelim o ağlasa odada dururken hemen kardeşin niye ağlıyor, niye sahip çıkmıyorsun, hemen onu suçlarlarsa. Ve kardeş de böyle durumlarda ufak bir şeyde şunu şöyle değil böyle koydun dediği zaman mesela ağlayıp da ablasına azar işitmesine sebep olursa ve bunu da ablasına karşı kullanırsa çocuk da ablaya karşı diyelim öfke başlar. Ve iki kardeş birbirlerine dalaşmaya, didişmeye başlarlar. Yani çocuklar niye kavga ediyor der. Arkasında ki nedeni bulabilirse anne böyle durumlarda yani bir olay olduğu zaman hemen çocuğun yanına gidip de ağlayanı destekleyip de orada onun ağlamasına sebep oldu diye öbürünü olay incelemini azarladığımız zaman kendine adil olmayan bir şekilde yaklaşıldığını düşündüğü haksızlığa uğradığını düşünür. O da o anda annesine bir şey yapamaz, kardeşinden öc alır. Ne yapar? Gider onu kızdırır, ağlatır ve böyle bir iletişim olur. Halbuki mesela anne öyle durumlarda ya baba geldiğinde şöyle dese, yani bu olay nasıl oldu bir anlatın bakalım dese, yani bir avukat gibi değil de hakim gibi yaklaşması gerekiyor. Gelse o işte önce şu söyledi dedi, ondan sonra bu böyle söyledi, ondan sonra o ben şunu söyledim bunu söyledim dediği zaman yani kendilerine değer verildiğini hisseder çocuklar. Hem de kendilerini haksızlığa uğramayacağı bir ortamda olduklarını hissederler ve o bunu bir metod olarak öğrenirler evet. Çocuklar. Bunu yapamadığımızdan yani kolaycılıktır o. Hemen ağlayana hemen öbürüne savunma. Halbuki yani evdeki eşyaları yemek yapmaktan daha mı önemsiz bu çocuğun ruhunu şekillendirmek?
3: Evet.
2: Yani bunun çocuğun ruhunu şekillendirmek, bunun neden ağlıyorsun diye başladığı zaman işte benim defterimi karaladı diye. Peki ona sorduğun zaman niye onun defterini karaladın? O yaz dedi, ondan yazdım ben. Şunu yap dedi, onu yaptım, sonra da ağladı dediği zaman bak şöyle dese, bak oğlum sen istemişsin. Der bu sefer de yani ya bak onu ağlatmak için bir bahane yapmış. Ona oyun çocuksu bir oyun oynamıştır ablasına karşı.
3: Evet.
2: Yani çocuklar çünkü hayatı bilmiyorlar ki. Her şeyi sınayarak öğreniyorlar. Yani çocuğun eline bardağı alıyor diyelim 1-2 yaşındaki çocuk. Bu arada suyu dökmeye çalışıyor. Anne babamını yaramazlık der. Halbuki çocuğun yaptığı yaramazlık değil, kaslarını sınıyor çocuk. Yani suyu döküyor, suyu dökülüp dökülmeyeceğini öğreniyor. Kaslarını yer çekimine karşı beyinciye şeyi öğreniyor, dengeyi öğreniyor. Bu bir yürüdükçe olur çocukta. Şimdi bu, aynı bunun gibi yani şu kardeşimi kızdırsam annem babam nasıl tepki veriyor? Doğru olan nedir? Böyle iletişimi öğreniyor. Anne baba burada doğru davranırsa çocuk doğru şeyi öğrenir. Bunun için çocuğun burada sınamayı denemeyle sınayarak öğrendiği için yaptığımız çocuğa bizim canlı bir kamera gibi kaydettiğini bilmemiz gerekiyor. Yani çocuğa iyi örnek olabiliyor muyuz? Olaylarda iyi yaklaşabiliyor muyuz? Yani olayların özüyle olaylara verdiğimiz tepki arasındaki ölçülü, dengeli, orantılı davranabiliyor muyuz? Yani şimdi orantısız mesela bir bardak döküldü, çay döküldü diye o geceyi mahvediyorsanız orantısız bir tepkidir. Ve bu çocuk bunu öğrenir. O da aynı şeyi örnek alır. Bunun gibi yani bu kendi davranışlarımızı düzelttiğimiz zaman çocuğu alıp da hayat dersi konferans vermeye çoğu zaman gerek yok. çocuk olaylar, örnek olaylara gösterilen tepkiler nelerdir, oradan hayatı bu şekilde öğrenir. Yani çocukluk döneminde yaşadığımız her olay bizim hayatımızda bir senaryo olarak yazılıdır. Ve beynimizde program olarak dosyalanmıştır bu. Dosyalanmıştır. İleri hayatta benzer bir olayla karşılaştığı zaman beyin hemen onun o benzer olayla ilgili dosyayı açar, onu ona göre tepki verir insan oluyor. Model alma oluyor. Ya o geçmişteki öğrendiklerimiz çıkıyor. Eğer kişi yeni bir durumla karşılaşmışsa, yani hatta beynimizin çalışmasında dosyalama sistemi şöyledir. Beynimizde bir sandalye dosyası vardır, dört bacaklı. Şimdi üç bacaklı sandalye görürsek onu sandalye dosyasına bilgi atmayız. O bilgiyi üç bacaklı sandalye dosyası açarız, oraya atarız. Beynimizde böyle bilgiler dosyalanıyor. Hatırladığımız zaman da bu şekilde hatırlarız. Yani bu yaşanan hayat senaryoları da öyle. Yazılmışız, annemizle bir ilişki stilimiz var, babamızla var. Şimdi daha sonra evleniyorsunuz. Evlenince eşinizle bir ilişki stili. Bir erkek hayatınızda babaydı, şimdi eşti. Şimdi ama aktörler değişti. Senaryolar yazılı beyinde aynı. O halde senaryoları yeniden yazmak gerekiyor. Yani bunu yazmayanlar, ben babam bana böyle davranıyor, sen de öyle davran demek, karşı tarafı değiştirmeye çalışmaktır. Karşı tarafın kişiliğine saygısızdır. Onun için kendini değiştirmek, insan psikolojisinde kendini geliştirmek çok önemli. Yani kendini değiştirmeyen insanlar genellikle egoları kabarmış insanlar. Ben merkezci insanlar, ben yeterliyim, ben iyiyim, benim gelişmeye, değişmeye ihtiyacım yok diyen insanlar, bu gibi kişiler, yani kendini ruhsal olarak olgun ve yeterli gören kişiler en iletişim en zorlanacak kişilerdir. Eğer güçlüyseler, ellerinde para varsa insanlar kendilerini köle yaparlar.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemenizi onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Rabbimizi anmak, gece gündüz durmadan, duraksamadan, yerken, içerken, gülerken veya ağlarken, onun mübarek adını zihnimizden hiç çıkarmadan aşk ile. Onu anmak şereflerin en yücesi, zikir keramların en asili. Zikrin Rabbimizle aramızdaki bağı, ilişkiyi güçlendirdiğinin farkında mıyız? Zikir kelimesi hatırlamak, anmak, zihinde tutmak, unutmamak anlamına gelir. Bizi yoktan var eden, bize şekil veren, bizi hidayet vererek kendisinden haberdar eden, her daim nimetlerini esirgemeksizin ihsan eden Rabbimizi hatırlamak ve unutmamak halidir zikir. Ve bu terim Kur'an kaynaklı olup Rabbimizin muhabbet ve rızasını kazanmaya vesiledir. Zikir, kulun kendi iyiliği ve faydası için verilmiş bir nimettir. Gafletin, insanın kalbini öldüren bir hastalık olduğunu şüphesiz Rabbimiz bizden daha iyi bilmektedir. İnsanoğlunun manevi hastalıklardan korunabilmesi için zikir ilacını da yaratarak bizi helakten ve gafletten muhafaza etmiştir. Farkında mıyız? Bütün ibadetler Rabbimizi anmamız, hatırlamamız ve onun sevmediği işlerden uzak durmamız için yapılan hatırlatmalardır. Kişi sevdiğine yakın olmak ister. Onun adını dilinden düşürmek istemez. Yemek yerken, su içerken, yatarken, gezerken hep onu düşünür. Her daim onun bahsi gelsin ister. Çünkü o kişi gerçekten aşka inanmış ve hakikat kabul etmiştir. Bu hatırlama kişinin sevdasına olan imanının ve ona verdiği kıymetin bir neticesidir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Ali İmran suresi 191. ayette Rabbine iman eden kullarını yani zikir ehlini şöyle tarif etmektedir. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. İbadet ve zikir müminleri Rabbine yaklaştırır. Aciz ve zayıf olan insana Rabbinin koruma ve gözetiminde olduğu duygusunu vererek gönül rahatlığına vesile olur. Aynı zamanda zikirle meşgul olan kişinin üstüne sakinlik ve huzur iner. Çağımızın birçok psikolojik rahatsızlığına zikir nimetinin iyi geldiğinin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Tüm bu vazgeçmişliklerin arkasındaki fani sensin. Ve bunca emeğin yok edilişini sadece sende gördüm ben. Duymasam da çığlıklarımı, her ne kadar ah etmiş olsam da sana, korkma, korkma. Sevenin sevdiğini ahı tutmaz. Hiçbir sevilen, hiçbir sevilen hangi

istedim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime, şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, dedim ya, dedim. Kendimi özledim.

Marmara Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
4: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün sizler için seçmiş olduğum konu yaz günlerini yaşadığımız şu günlerde sık görülebilen tablo olan güneş çarpması olacak. Güneş çarpması nedir? Güneş ışınlarına korumasız direkt olarak uzun süre maruz kalma sonucu vücudun ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir tablodur. Sıcak çarpması olarak da bilinmektedir. Hava sıcaklarının ani olarak yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması şikayetlerinde de artış görülmektedir. Acil bir durumdur. Mutlaka güneş ışınlarına direkt maruz kalınması gerekmeyebilir. Bazı durumlarda vücudun aşırı miktarda ısı üretmesinden dolayı da bu durum oluşabilmektedir. Sonuçta vücudun ısı düzenleyici sistemi görevini yapamaz hale gelir ve vücut normal sıcaklığına dönebilmek için yeterli miktarda ısı kaybedemez ve vücut sıcaklığı organları tahrip edecek derecede yüksek seviyelere çıkar ve kalıcı düzeyde hasarlar verebilecek aşamaya geçilmiş olur. Güneş çarpması genelde 40 derecenin üstündeki havalarda ortaya çıkar ama çocuklar, yaşlılar ve hasta olan kişiler bunlar daha dayanıksız olduğu için 40 derecenin altındaki sıcaklıklarda da güneş çarpması belirtilerini görmek mümkün olabilmektedir. Kendisini yüksek ateş, bulantı ve kas krampı gibi hatta bazen kusmaların da olabildiği tablo şeklinde gösterebilmektedir. Güneş çarpması nasıl oluşur? Güneş çarpması özellikle öğle vakti güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda oluşmaktadır. Aşırı sıcak havalarda vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasıyla gelişen güneş çarpması daha çok çocuklarda görülse de hemen hemen tüm yaş gruplarında da görülebilir bir tablodur. Rüzgarsız günlerde güneş çarpması riskinin arttığını unutmamak gerekiyor. Uzun süre yüksek sıcağa maruz kalmak ve vücudun normal sıcaklığına dönebilmek için yeterince sıvı kaybedememesi güneş çarpmasını beraberinde getirebilmektedir. Böyle durumlarda vücut sıcaklığı organları tahrip edecek derecede çok yüksek seviyelere gelebilmekte ve bu organlardaki hayatı öneme sahip tepkimeler, bir takım reaksiyonlar artık yapılamaz duruma gelir ve kişi için geri dönüşümsüz yola girilmiş olur. Güneş çarpmasının nedenleri nelerdir? Güneş çarpmasının en büyük nedeni çok yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktır. Direkt güneş ışınlarına maruz kalmanın dışında normalin üzerine sıcaklık seviyesine sahip ortamlarda bulunmak ve çalışmak da güneş çarpmasına neden olabilmektedir. Yani tek başına güneşin altında bulunmak değil, normalin üstündeki ısının bulunduğu bir ortamda bulunmak, çalışmak da insana bir şekilde güneş çarpması veyahut farklı ifadeyle sıcak çarpması tablosunu ortaya çıkarabilmektedir. Bunun yanı sıra nemli ve sıcak havada benzer etkiye sahip olabilir. Bazen bakıyoruz termometrelerde sıcaklık derecesi çok yüksek olmasa da nemden dolayı hissedilen değerler çok yüksek oluyor. Bu gibi durumlarda da sıcak çarpması veya güneş çarpması riskiyle karşı karşıya olabileceğimizi de unutmamamız gerekiyor. Nemli hava terleme ile sağlanan soğutma mekanizmasının etkisini azaltıcı bir faktördür ve vücut bir şekilde kendisinin dengesini sağlayabilmek adına terleme fonksiyonunu yerine getiremez ve bu şekilde de vücutta sıcak ısı dışarı atılamaz ve vücutta ısı artışıyla sıcak çarpması tablosu ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda kalın giyinmek ve aşırı gıda tüketmek de güneş çarpmasını tetikleyebilir. Sıcak havalarda insan vücudunda standart bir yol izleyerek kan akışını deri yüzeyine doğru vücut kendisi arttırır. Bunda amaç vücudun terleme ile vücuttaki fazla ısıyı atmaya çalışmasıdır. Buradaki mekanizmayı birazcık daha açıklayacak olursak, kan sıcaklık seviyesi normal aralığın üzerine çıktığında beyindeki bir merkez vardır. Bu hipotalamus dediğimiz beyindeki merkez dolaşım sistemine kan dolaşımını arttırmak ve özellikle de derideki kan damarlarını genişletmek için bir sinyalle haber gönderir. Genişleyen kan damarlarından daha fazla kan akmasıyla kandaki fazla ısı daha soğuk olan dışarıya doğru hareket eder ve ısısını bu şekilde sirkülasyonu yaparak atmaya çalışır. Bu kanı soğutmak için yeterli olmazsa ter bezleri de terleyerek buharlaştıkça deriyi soğutan bir sistemle dahil olur tabloya. Fakat hava sıcaklığı çok yüksek olursa kanın deri yüzeyine yakın damarlarda dolaşımıyla yeterli soğutma sağlanamaz ve vücut sıcaklığı artar. Hatta terleme de bu durumda kafi gelmez. Vücut kaybettiğinden daha fazla ısı üretmeye başladığında merkezi vücut ısısı güneş çarpmasının neden olabilecek tehlikeli seviyelere kadar gelir ve böyle durumlarda da vücut kurudur, terleme yoktur, şuur kapalıdır, bulantı, kusma vardır ve diğer semptomları, belirtileri vererek güneş çarpması, başka bir deyişle sıcak çarpmasının belirtilerini görebilmekteyiz. Peki belirtiler nelerdir? Güneş çarpmasında belirtilerin temel nedeni su miktarından ziyade tuzun bileşenleri olan sodyum ve klor kaybına bağlı ortaya çıkmaktadır. Güneş çarpmasının en yaygın belirtileri baş ağrısı, bulantı, kusma, yüksek ateş, terleyememe, sinir sistemi bozuklukları, işte bu sersemlik, yürümede bozukluk gibi kendini gösterir, ruhsal durum bozuklukları ve bilinç kaybıdır. Havale geçirme, solunumda düzensizlik ve 41 derecenin üzerinde ateşle birlikte deride kızarıklık da varsa sıcak koması dediğimiz tablonun görünme ihtimali de artmaktadır. İleri safhalarda oldukça tehlikeli olabilen güneş çarpmalarında ciddi oranda yaşam kaybı riski olduğunda unutmamamız gerekiyor. Diğer yandan güneş çarpması sonrası iyileşen kişilerin dahi sinir sistemlerinde kalıcı hasarlar da olabilmektedir. Bunda neden ise daha önceden de bahsettiğimiz gibi sıcak çarpması ile geriye dönüşümsüz yola girilmesi söz konusu olabiliyor. Bu durumda da eğer biz tabloyu düzeltmiş olsak dahi sinir sistemindeki, beyindeki bir takım merkezleri idare eden bölümlerde kalıcı hasarlar oluşabilmektedir. Bu nedenle ilk belirtide tanı konulması ve kişinin bilincini yitirmeden gerekli müdahaleye başlanması çok hayati önem arz etmektedir. Sıcak çarpmasında görülen en belirgin belirtiler ise şöyledir. Yüksek ateş, kuru ve sıcak ağrılı cilt, terleyememe, cilt önce kızarır daha sonra soluk ve murumsu bir renk alabilmektedir. Normalden daha hızlı bir soluk alıp verme durumu söz konusudur. Nabız hızlanmıştır, çarpıntı vardır, bulantı vardır, kusma baş dönmesi olabilir. Vücut sıcaklığı hızlı bir şekilde artar, 40 derecenin üzerine de çıkabilir. Baş ağrısı, kaslarda kramplar, ağrılar, açılmış göz bebekleri, tutarsız konuşmalar, çevreyi tanıyamama, şaşkınlık gibi kişinin kendi çevresiyle ilgili oryantasyonunu bozacak, nerede olduğunu, hangi zamanda olduğunu, kiminle konuştuğunu, bunları bir şekilde unutmasını sağlayabilecek sinir tutulumu söz konusu olabilmekte, uyuyakalma, sersemlik olabilmekte, bilinç kaybı olabilmektedir. Bazen havale de geçirip şuur bulanıklığı ve komaya kadar gidebilen ciddi tabloları oluşturabilmektedir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki Radyo Hastanesi programında güneş çarpmasında tanıdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü.
1: Kamu spotu.
2: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
0: Adieu FM.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu. Radyo FM.
1: Kamu spotu.
2: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
3: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
2: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
4: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
2: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Varsa bir ayrın günahın, paylaşırız buradayız oğlum. Babalar eksik gösterse de çok sever. Dönmesen de bunun bir

0: UFM. Kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne, bakın çok tatlıyım anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannenle konuşalım, dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
0: Adi FM'de.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

türkü tutturmuşum. Duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok. Mutluluğa hasretim.

0: kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir ve seni bağrına basar, benim sadık yarım kara toprak.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle

QFM. Kamu spotu. Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapıları, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Enerjisiz.